dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dia kan. Dahsyat betul lah. Merecek.